ile baş Radyo General 98.7 açtı karayı. Hilebaz yarinem dost dost açtı karayı.

bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543 798 8202 0543 798 8202.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543-798-8202 0543-798-8202.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı, tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543-798-8202, 0543-798-8202.

Radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543 798 8202 0543 798 8202.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543 798 8202 0543 798 8202.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543 798 8202 0543 798 8202.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543 798 8202 0543 798 8202.

kaçar. Sevgilim ne zaman kavuşacak? Sevgilim ne zaman kavuşacak?

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543-798-8202 0543-798-8202.

giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Alacasına çarpmış yüzünün nefret kusan gözlerinde. Yer gök Ağustos'ta yağarken sıcaktan, ter boşalırken gecenin teninden damla damla, yıkılırken içimdeki duvarlar, yıkanıyordu ruhum gecenin şefkatli mavisinde. Yıkanıyordu ruhum gece sabaha kadar. Giderken, giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Sen dümdüz ettin her yeri. Çiçeklerimi kopardın, kuşlarımı vurdun, ikonaları kırdın, mabetleri yıktın sen. Şimdi anladın mı giderken nasıl yaralı bir gülüş bıraktın bana? Ve şimdi anladın mı? Ellerinle büyüttüğün çocuk artık neden kötürüm ve neden yürüyemeyecek ve belki de hiç gülmeyecek bir daha? Zaten kimler bırakıp da beni terk etmedi ki? Sen de bir kenara at gitsin beni. Her gelen yakıp da kavurdu beni. Savur küllerimi, yak gitsin beni.

0: Allah'ım, cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırız. Cumanız mübarek olsun.
1: Radyo General ailesi.
0: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
2: Sosyal Sigortalar Hastanesi Fizik Tedavi Servisinden emekli Gülbahar Çağlar.
0: Güzellikler içiniz aydınlatsın. Yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabii ki bizleri. Hayırlı cumalar dileriz.
1: Bartın İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
0: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
2: Köy hizmetlerinden emekli ve Fatih Mahallesi cami altı eski esnaflarından çocukların Hacı Ali amcası Ali Çağlar.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
3: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
4: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
5: Esnaf67.com reklamları sundu.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543-798-8202 0543-798-8202.

0: Allah'ım, cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırız. Cumanız mübarek olsun.
1: Radyo General ailesi.
0: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
2: Sosyal Sigortalar Hastanesi Fizik Tedavi Servisinden emekli Gülbahar Çağlar.
0: Güzellikler içinize aydınlatsın. Yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabii ki bizleri. Hayırlı cumalar dileriz.
1: Bartın İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
0: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
2: Köy hizmetlerinden emekli ve Fatih Mahallesi cami altı eski esnaflarından çocukların Hacı Ali amcası Ali Çağlar.
1: Esnaf67.com reklamları sunar. Altunbaşoğlu granit mermer. Estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu granit mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetiniz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu granit mermer. Muhammed Altunbaş. Adres Kozlu Köyü Pazar Yeri Yanı. Telefon 0537 440 1686. 0372 266 6241.
3: Açık göz dekorasyon yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524. Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
1: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalığın adresi. Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı, 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543 798 8202 0543 798 8202.

çıkıyorsun ki ana avrat söver gibi. Azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. Sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız.

0: Allah'ım, cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırız. Cumanız mübarek olsun.
1: Radyo General ailesi.
0: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
2: Sosyal Sigortalar Hastanesi Fizik Tedavi Servisinden emekli Gülbahar Çağlar.
0: Güzellikler içinize aydınlatsın. Yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabii ki bizleri. Hayırlı cumalar dileriz.
1: Bartın İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
0: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
2: Köy hizmetlerinden emekli ve Fatih Mahallesi cami altı eski esnaflarından çocukların Hacı Ali amcası Ali Çağlar.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
3: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
6: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
7: Baksana camdan, elektrikler var mı?
6: Her yerin ışıkları yanıyor.
7: Sigortalara baksana hayatım.
6: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
7: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
6: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
7: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
8: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
7: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
8: Kozlu Aziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
7: Telefonu 0543 430 9013. 0543 430 9013.
8: Kahveci Elektrik.
9: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
10: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyatta sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
11: Esnaf67.com reklamları sundu.

sevmenin ne olduğunu bilir misin sen? Sensiz burada yanıyorum, ölüyorum, bitiyorum. Sensiz olmak bana en büyük ceza. Gel artık, gel, gel, gel. Seni çok seviyorum.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543 798 8202 0543 798 8202.

0: Allah'ım, cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırız. Cumanız mübarek olsun.
1: Radyo General ailesi.
0: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
2: Sosyal Sigortalar Hastanesi Fizik Tedavi Servisinden emekli Gülbahar Çağlar.
0: Güzellikler içiniz aydınlatsın. Yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabii ki bizleri. Hayırlı cumalar dileriz.
1: Bartın İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
0: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
2: Köy hizmetlerinden emekli ve Fatih Mahallesi cami altı eski esnaflarından çocukların Hacı Ali amcası Ali Çağlar.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
3: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değilsin. Kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
4: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
1: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552-134-0767. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
5: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Çeti.com reklamları sunar.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimize sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, A, B, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici, tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
3: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın, güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon

Esnaf67.com reklamları sundu. Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543-798-8202 0543-798-8202.

0: Cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırız. Cumanız mübarek olsun.
1: Radyo General ailesi.
0: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
2: Sosyal Sigortalar Hastanesi Fizik Tedavi Servisinden emekli Gülbahar Çağlar.
0: Güzellikler içinize aydınlatsın. Yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabii ki bizleri. Hayırlı cumalar dileriz.
1: Bartın İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
0: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
2: Köy hizmetlerinden emekli ve Fatih Mahallesi cami altı eski esnaflarından çocukların Hacı Ali amcası Ali Çağlar.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
3: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
6: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543-798-8202 0543-798-8202
1: Allah'ım, cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırız. Cumanız mübarek olsun.
0: Radyo General ailesi.
1: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
2: Sosyal Sigortalar Hastanesi Fizik Tedavi Servisinden emekli Gülbahar Çağlar.
1: Güzellikler içinize aydınlatsın. Yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabii ki bizleri. Hayırlı cumalar dileriz.
0: Bartın İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
1: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
2: Köy hizmetlerinden emekli ve Fatih Mahallesi cami altı eski esnaflarından çocukların Hacı Ali amcası Ali Çağlar.
0: Esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 61 67 0552 027 20 04. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik. Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülme Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552-134-0767. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Lezzetin efsane adresi.
3: Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534-966-5835. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
4: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Manet Ünal'ın yeri restoran, Birlik Taksi Durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değilsin. Kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543 790

0: Allah'ım, cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırız. Cumanız mübarek olsun.
1: Radyo General ailesi.
0: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
2: Sosyal Sigortalar Hastanesi Fizik Tedavi Servisinden emekli Gülbahar Çağlar.
0: Güzellikler içinizi aydınlatsın. Yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabii ki bizleri. Hayırlı cumalar dileriz.
1: Bartın İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
0: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
2: Köy hizmetlerinden emekli ve Fatih Mahallesi cami altı eski esnaflarından çocukların Hacı Ali amcası Ali Çağlar.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
3: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zerafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
1: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozluköy Pazar Yeri Yanı, telefon 0537 440 1686, 0372 266 6241.
3: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.
5: Radyo General 98.7.
6: WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 0606.
7: Zirvenin tek sahibi.

0: WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 0606. İste şarkını. Hemen radyonda dinle. Siz istediniz, biz de yaptık. WhatsApp istek hattı devrede. 0372 606 0606.
1: Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle başlıyor. Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle başlıyor.
2: Efendim, emeğim ve emekçinin başkenti Karaelmas Diyarı, Zonguldak'tan sesimizi duyan herkese sımsıcak duygularımızla sevgi ve selamlarımızı ulaştırıyoruz. Bir Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle programına daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugün 18 Eylül 2026 Cuma. Tüm dinleyicilerimize mutlu, sağlıklı, huzurlu bir gün ve hayırlı cumalar dileklerimizle birlikte programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz herkese. Günaydın efendim, hoş geldiniz.
1: Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle

Sevgili dinleyicilerimiz, herkese günaydın efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burası Radyo General 98.7, hayırlı cumalar diliyoruz. Kapalı ama yağış yok şu anda efendim. Ilık bir Zonguldak sabahından, bir sonbahar sabahından tüm güzel insanlara sevgi ve selamlar gönderelim efendim. Araçlarında, evlerinde, iş yerlerinde bizlere kulak veren Radyo General dostlarına selam olsun, hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz Ereğli Kumru Kafe lezzet durağınız olmaya devam ediyor. Tüm İslam alemine, müşterilerine ve Radyo General dostlarına sevgili dinleyicilerimiz hayırlı cumalar dileklerini iletiyor Karadeniz Ereğli Kumru Kafe. Sabah kahvaltısı tost, hamburger, ayvalık, tostlu kumru, et, sote, tavuk sote, tantuni ızgara, köfte ve ev yemekleriyle sizleri bekliyor Karadeniz Ereğli Kumru Kafe. Karadeniz Ereğli Komar Hastanesi yolu üzerinde efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, sesli mesaj da gönderebilirsiniz 0372-606-0606'dan. Evet, sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz, normal mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz, canlı yayınımıza katılabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz.

Sevgili seyirciler, sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Hemen şöyle bakalım. Manevi kızım Emel Topal İzmir'den günaydın mesajını iletmiş. Günaydın babam demiş. Günaydın diyoruz sevgili kızımıza. Yaşar Usta ve Bayram Usta günaydın mesajlarını iletmiş sevgili dinleyicilerimiz. Koray Bey günaydın mesajını iletmiş. Güzel de bir mesaj istemiş. Bir şarkı istemiş sevgili dinleyicilerimiz. Evet, herkese günaydın. Koray ben günaydın. Hayırlı cumalar, hayırlı programlar. Eşime, Kübra'ma ve konkinimize Yılmaz Bey'e, şişman sevgilim Gökhan Uçan'dan istiyorum demiş. Evet, şöyle bakalım. Azra Hanım günaydın mesajı iletmiş bizlere. Ferit Bey yine bizlerle birlikteymiş. Hasan Terzi kardeşim günaydın mesajını iletmiş. Sesli bir de mesaj göndermiş. Herkese günaydın efendim. Hoş geldiniz. Sefalar getiriniz. Burası Radyo General. Bölgenin en güzel ve en güçlü sesi.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606, mesaj ve isteklerinizi ulaştırıyorsunuz bizlere. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı, hayırlı cumalar diliyor sevgili dinleyicilerimiz, hayırlı günler diliyor, mutlu ve sağlıklı hafta sonları diliyor tüm müşterilerine.

Sevgili dinleyicilerimiz, herkese günaydın efendim. Efsane 67 meşhur ereğli pidesi ve lahmacun sarayı, kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, köfte, kahve, çay, soğuk sıcak içecekler, doğum günü, kına, nişan, tüm özel gün ve organizasyonlarınızda yanınızda olmaya devam ediyoruz. Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet vermekteyiz. Alo, paket 0552 134 07 67 sevgili dinleyicilerimiz. Sevgili dinleyicilerimiz, sizden gelenleri sizlere değerlendirmeyi sürdürüyoruz. Günaydın, hayırlı cumalar. Zonguldak Genel FM ailesi ve Cengiz Bey. Hayatta üç şeyden vazgeçme: sevmekten, gülmekten ve hayallerinden. Nadiye yazıcı, Nadiye Hanım göndermiş. Günaydın, hayırlı cumalar. Hasan Özdemir, Hasan kardeşim, Zülfiye Sarı, Zülfiye Hanım bir sesli mesaj göndermiş. Gürdal Demir kardeşim, hayırlı cumalar dilerim. Müslüman abi, benim için ve dostlarım için Ferdi'den Bekledim Durdum şarkısını rica ederim demiş. Gürdal Demir kardeşimiz ulaştırmış efendim. Sırayla isteklerinize yer vermeye devam edeceğiz. Ama kemençe neden çalmıyorsun diye sitem eden dinleyicilerimiz vardı. Onlar için şöyle bir 5-6 dakikalık bir kemençemiz var. Sonrasında isteklerinize yer vermeye devam edeceğiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sizden gelenleri sizlere ulaştırmayı da sürdürüyoruz. Günaydın, hayırlı cumalar. Koray ben, Cengiz Bey, eşim Kübra'ma ve konkinimize, ayrıca Yılmaz Bey'e Gökhan Uçan'dan Şişman Sevgilim şarkısı demişti. Biz de göndereceğiz sevgili arkadaşlar. Zülfiye Sarı, Zülfiye Hanım'ın bir sesli mesajı var. Ona bakacağız ama önce bu şarkıya yer verelim. Gökhan Uçan yorumuyla Şişman Sevgilim geliyor. 0372 606 0606

0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Hemen şöyle bakalım. Efsane 67 meşhur Ereğli Pidesi ve Lahmacun Sarayı'nda kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, köfte, çay, kahve, soğuk sıcak içecekler, doğum günü kına nişan, tüm özel gün ve organizasyonlarınızda yanınızda olmaya devam ediyoruz. Adres Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet vermekte. Alo paket 0552 234 0767. Sevgili dinleyicilerimiz, hemen şöyle bakalım, Zülfiye Hanım'ın bir sesli mesajı var sevgili dinleyicilerimiz.
1: Günaydın Cengiz Bey, hayırlı cumalarınız olsun. Ben Zülfiye Çatalağzı'ndan Fethi Bey'in eşiyim. Eşim Fethiye, yeğenim Ümiye'ye. Doğum günü olan Ferdi oğluma Ereğli'ye. Tüm sevenlerime gelsin. Güzel bir şarkı.
0: Evet Zülfiye Hanım'ın ses. Efendim, sesli mesaj gönderebiliyorsunuz sevgili dinleyicilerimiz. Gönderdiğim şarkı istiyorum. Teşekkür ederim. Nadiye yazıcı, Nadiye Hanım göndermiş. Kıskananlar Çatlasın isimli bir şarkı. Günaydın Cengiz abi, hayırlı cumalar dilerim. Zara'dan Değme Felek. Gülin Hanım, bu Değme Felek'e takıldın sen de ya. Bu Yeter ablama, Meloş ablama bir de size gelsin. Teşekkür ediyorum demiş sevgili dinleyicilerimiz. Sırayla isteklerinize yer vermeyi sürdürüyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, şöyle bir bakalım. Hasan Usta ve Yaşar Usta, Bayram Usta birlikteymişler. Gökhan Güney'den bir şarkı istemişlerdi. Aramızda dağlar mı var? Tüm yufkacılara ve fırıncılara istemişler. Biz de ulaştıracağız efendim.

0: zirvenin tek sahibi.
1: Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle. WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi durun. 0372 606 0606.

Sevgili dinleyicilerimiz, sırayla isteklerinize yer vermeye devam edeceğiz. Şimdi de evet, Ferdi Tayfur Bekledim Durdum şarkısıyla geliyor. Kim istemişti bizden? Gürdal Demir kardeşimiz istemiş. Bu şarkıyı biz de ulaştıralım efendim.

Seriye atandı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne ise Batman İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba getirildi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim her iki müdürümüz için de sevgili dinleyicilerimiz. Sırayla isteklerinize yer vermeyi sürdürüyoruz. Nadiye Yazıcı Nadiye Hanım, gönderdiğim şarkıyı istiyorum, teşekkür ederim Nadiye Yazıcı demiş. Biz de ulaştıracağız sevgili arkadaşlar. Sırayla isteklerinize yer vermeyi sürdürüyoruz. 0372 606 0606. İstek ve mesajlarınız için, ayrıca sesli mesajlarınız için de bizlerle bir araya gelebilirsiniz efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, sizden gelenleri sizlere aktarmayı da sürdürüyoruz. 0372 606 0606. Zülfiye Hanım, Zülfiye Sarı bir şarkı istemişti. Sesli mesaj göndermişti bizlere. Biz de güzel bir türkü ulaştıracağız sevgili arkadaşlar. 0372 606 0606. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayında kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, köfte, çay, kahve, soğuk sıcak içecekler, doğum günü, kına, nişan, tüm özel gün ve organizasyonlarınızda yanınızda olmaya devam ediyoruz. Adres Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet vermekteyiz. Alo paket 0552 134 07 67 sevgili dinleyicilerimiz. Musa Eroğlu geliyor, Yare Söyleme.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606. İstek mesajlarınızı ulaştırmayı sürdürüyorsunuz. Sevgili Hasan Terzi kardeşimin bir sesli mesajı var. Hemen bakalım.
1: Günaydın Cengiz abi. Ben Hasan Terzi. Öncelikle hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar dilerim. Ben bugün sizden ölmüş anneler için bir şarkı istiyorum. Annem için Mürvet Terzi, Ayşe Okumuşoğlu, Emine Kanlı, Azize Döngel, Uğur'un annesi Hamdiye, Sevim Kanlı, Rabiye Danışmaz, Hakan Erdoğan'ın annesi Şengül teyze, Bahriye Danışmaz, Ağlama Yar Ağlama, Mavi Yazma Bağlama.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Mimoza Oral yengemize de buradan sevgi ve selamlar göndermiş olalım. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Koruma ve Güvenlik Şube Müdürü Fikret Savran komutanımıza, kıymetli eşi Nesrin Savran hanımefendiye, diş hekimi oğlu Berkay Savran'a kucak dolusu sevgi ve selamlar gönderelim. İstedikleri şarkıya da birazdan yer vereceğiz efendim. Hemen şöyle bakalım. Güzel yayınlar, Bayram Demir'in yanında çalışan Tansu sıradaki parçayı değer bilenlere istiyorum demiş Tanju kardeşim. Hayırlı cumalar toprağım. TikTok'ta şu an beni izleyen Mehmet Çakmak ve tüm izleyenler için Emrullah Coşkun'dan Kara Yüzüm şarkısı demiş. Buz Adam Köylüm Toprağım Atanur Öner abimiz istemiş. Gönderelim sevgili dinleyicilerimiz. Sırayla isteklerinize yer vermeye devam ediyoruz. Ayrıca Bayram Demir, değerli kardeşim, iş insanı Bayram Demir'e de sevgi ve selamlar gönderelim.

0: Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543 798 8202 0543 798 8202.
1: Allah'ım, cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırız. Cumanız mübarek olsun.
0: Radyo General ailesi.
1: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
2: Sosyal Sigortalar Hastanesi Fizik Tedavi Servisinden emekli Gülbahar Çağlar.
1: Güzellikler içiniz aydınlatsın. Yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabii ki bizleri. Hayırlı cumalar dileriz.
0: Bartın İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
1: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
2: Köy hizmetlerinden emekli ve Fatih Mahallesi cami altı eski esnaflarından çocukların Hacı Ali amcası Ali Çağlar.
0: Esnaf67.com reklamları sunar.
3: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
4: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
5: Esnaf67.com reklamları sundu.
6: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.
7: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Reklamlar sonrası buradayız. Ramazan Derebaşı kardeşimizin bir isteği vardı. Biz de o isteğe yer vereceğiz. Babam Neredesin İlahisi istenmiş. Sırayla isteklerinizi ulaştırmaya devam ediyoruz efendim.

0: WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 0606.
1: Bir evlada babasının gölgesi yeter. Babam olsaydı da bir yanım eksik olaydı. Ah babam, sensiz yaşasam mı?

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Hemen şöyle bakalım. Bayram Demir, değerli dostum, değerli iş insanı, bir Müslüm Baba'dan Dağlar Ağardı Kardan şarkısını istemiş ama Müslüm Baba'dan o şarkıyı bulamadık. Farklı bir şarkı ulaştıracağız kendisine. Bu arada sevgili arkadaşlar, mesajlarınızı WhatsApp'tan gönderin. Eğer WhatsApp'ınız yoksa telefon açabilirsiniz. Ersin Bey telefonun ucunda. Ama WhatsApp'tan gönderebilirsiniz. 0372 606 0606'dan mesajlarınızı ulaştırın bizlere. Kozlu'dan Sıtkı Bey, Hira'daki sırdaşa bizden selam götürün ilahisini istemiş. Bahçelievler'den Mehmet Bey aramış, Aylin Demir müjgen istiyor, kızı ve damadına armağan ediyor. Bahçelievler'de misafir olan Sedef Hanım, babası Mehmet Bey'e eşine Ömer Faruk Bostan'dan erik dalı istemiş. Kilimli'den Ali Rıza Bey grip olmuş, evde yatıyormuş, çok geçmiş olsun diyelim. Ramazan Çelik'ten Ömrüm Çifte Tellisini istemiş. Tabii ki göndereceğiz sırayla. Ayrıca Nadiye Hanım, Nadiye Yazıcı, Cengiz Bey ikinci hakkım varsa bu şarkıyı istiyorum, teşekkür ederim demiş. Sırayla göndereceğiz. Gülün Coşkun, önce ilk şarkıları dinletelim. İkinci şarkıya sıra geldiğinde göndereceğiz inşallah. Hayırlı günler Cengiz abi, Oğuz Yılmaz'dan Ah Babam Sağ Olsaydı şarkısını istiyorum. Bu şarkısı babası ölmüş olanlara ve bizlere armağan olsun demiş efendim. Biz de o zaman Müslüm Gürses'ten Dağlarda Kar Olsaydım eserini iş insanı kıymetli kardeşim Bayram Demir'e ve sevdiklerine gönderiyoruz.

0: dünyada yeri yokmuş, yokmuş. Keşke bir yalan olsaydı.
1: Efendim, yıllar geçse de unutulmayacak bir sanatçı Müslüm Gürses. Yıllar geçse, asırlar geçse de unutulmaz sevgili dinleyicilerimiz. Sevgili arkadaşlar, Efsane 67 meşhur ereğli Fileti ve Lahmacun Sarayı sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün, huzurlu hafta sonları ve hayırlı cumalar diliyor. Kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütle çekmek arası, köfte, kahve, çay, soğuk sıcak içecekler, doğum günü kına nişan, tüm özel gün ve organizasyonlarınızda yanınızda olmaya devam ediyoruz. Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet vermekteyiz. Alo, paket 0552 234 07 67. Sevgili dinleyicilerimiz, kıymetli arkadaşlar, mesajlarınızı sesli mesajla gönderebilirsiniz. Kendi sesinizden de ulaştırabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bakın, sırayla isteklerinize yer veriyoruz. Ama bizi sıkıştırmayın. Ersin Bey telefonun ucunda, sizi arıyorsunuz, aradığınız. Ama şöyle, yani efendim, herkeste WhatsApp vardır değil mi? Yani WhatsApp'ı yoksa arayın, Ersin Bey not alıyor. Ama WhatsApp olup da sürekli arayıp yazdırmak da bu şey ya, yani biraz uzun hikaye. WhatsApp'tan gönderin, sesinizi, kendi sesinizi gönderin. Ben falanca yerden, bilmem kim, şu şarkıyı istiyorum, şuna gitsin gibi mesaj gönderebilirsiniz, sesli mesaj. Birlikte program yapmış oluruz, öyle değil mi efendim? Çatalağzı'ndan Mehtap Hanım komşularıyla kahvaltı yapıyormuş. Bugün de köye gidecekmiş. Ferdi Tayfur'dan Fadime'nin düğününü istiyormuş. 102'den son duraktan dinleyen Ali Bey selamlarını gönderiyor. Geçen yayınlamışsın. Nefesi kuvvetli hoca okusun üflesin bizi. Bunu istiyor demiş. Nefesi kuvvetli hoca mı? Bahçeli Evler'den Mehmet Bey, Aylin Demir müjgan istiyor. Kızı ve damadına armağan ediyormuş efendim. Sırayla ulaştıralım. Aylin Demir geliyor, müjgan diyecek efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sizden gelenleri sizlere ulaştırmayı sürdürüyoruz sevgili arkadaşlar. Şöyle bakalım. Evet, Bahçeli Evler'de misafir olan Sedef Hanım, babası Mehmet Bey ve eşine Ömer Faruk Bostan'dan erik dalı istemişti. Sırayla göndereceğiz. Ersen Acılık'tan, Ersen kardeşim bizimle birlikte. Evet sevgili Aydemir bizimle birlikte, Arif Aydeniz de şarkı istemiş. Sırayla ulaştıracağız ama önce erik dalı geliyor efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, oldukça yoğun mesajlarınız var. Teşekkür ediyoruz. Biz de sözü uzatmadan hemen şarkılarınızı sırayla ulaştırmaya devam ediyoruz. Kozlu'dan Sıtkı Bey, Hira'daki Sırdaş'a bizden selam götürün ilahisini istemiş. Biz de ulaştıracağız. Sırayla geliyor efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, efsane 67 meşhur ereğli pidesi ve lahmacun sarayı için hazırladığımız program sürüyor. Kahvaltı çeşitleri çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütla, çekmek arası, köfte, kahve, çay, soğuk sıcak içecekler, doğum günü, kına, nişan, tüm özel gün ve organizasyonlarınızda yanınızdayız. Adres Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet vermekte. Alo paket 0552 234 0767. Sevgili dinleyicilerimiz, sırayla isteklerinize yer veriyoruz efendim. Kilimli'den Ali Rıza Bey grip olmuş, evde yatıyormuş. Ramazan Çelik'ten ömrüm istemiş. Çatalağzı'ndan Mehtap Hanım komşularıyla kahvaltı yapıyormuş. Bugün köye gidecekmiş. Ferdi Tayfur'dan Fadime'nin düğününü istiyor. 102 son duraktan Ali Bey selamlarını gönderiyor. Geçen nefesi kuvvetli hoca üflesin bizi. Öyle bir şarkı yok ama geçen çalmışım. Geçen derken dün şeyi çaldım. Ofluyla İsmail Türüt, onu değil mi? Onu mu demek istiyorsunuz? Sanıyorum o herhalde. O şarkıya da yer vereceğiz sevgili arkadaşlar. Kızım Esma mesaj göndermiş. Baba cuma namazını ihmal etme demiş. İnşallah kızım, kuzuma da buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Evet, sevgili komutanımız her gün olduğu gibi bizimle birlikte. Sevgili arkadaşlar, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Koruma ve Güvenlik Şube Müdürü Fikret Savran komutanımız diyor ki, Cengiz abi, size ve tüm dinleyicilerimize iyi günler, hayırlı cumalar diliyorum. Siz Radyo General ekibi ve tüm Zonguldak halkına armağan olsun. İlk ayak kayadan Yolumuz Gurbete Düştü isimli eseri armağan ediyoruz. Selamlar demiş kıymetli komutanımız. Ulaştıracağız sırayla, isteklerinize yer vermeye devam ediyoruz. Ramazan Çelik geliyor, ömrüm diyor efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sırayla isteklerinize yer vermeyi sürdürüyoruz. Efendim çatal ağzından Mehtap Hanım komşularıyla kahvaltı yapıyorlarmış. Birazdan köye gideceklermiş. Ferdi Tayfur'dan Fadime'nin Düğünü şarkısını istemişler. Biz de ulaştıralım efendim.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız da devam ediyor. Sizden gelenleri sizlere ulaştırmayı sürdürüyoruz. Surat'tan Zeynep Hanım da bizimle birlikte, ona da buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayında muhteşem kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, köfte, kahve çay, soğuk sıcak içecekler, doğum günü, kına, nişan, tüm özel gün ve organizasyonlarınızda yanınızda olmaya devam ediyoruz. Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet vermekteyiz. Alo paket 0552 134 0767. İzmir'den manevi kızım Emel Topal sesli mesaj göndermiş. Bakalım manevi kızım ne söylüyor?
1: Günaydın Cengiz babam. İyi yayınlar. İzmir'den kucak dolusu sevgiler. Ancak bu sevgi sadece yüreği güzellikle dolu insanlara gelsin. Hak edenlere gelsin. Sevmek dünyanın en zor işi. Çıkarsız, hiçbir beklenti olmadan seven, gerçek anlamda seven insanlara gelsin. Ve sizler de sizi sevmeyen, sizi çıkar için seviyor gibi yapan insanları hayatınızdan çıkartın. Onlara istek yapmayın. Sizi sevenlerin kıymetini bilin lütfen. Bazen burada dinlerken sizi terk etmiş insanlara şarkı istediğinizi görüyorum, duyuyorum. Sizi terk etmiş bir insan hiçbir şeyinizi hak etmiyor. Bir şarkıyı da hak etmiyor. Lütfen siz de onları hayatınızdan öyle bir çıkartın ki sizin kıymetinizi anlasınlar. Ha, anlamasalar da olur. Çok önemli değil. Ama lütfen sizi hak etmeyen insanları sevmeyin. Size gerçekten değer veren, sizi her şeye rağmen siz olduğunuz için seven insanların yanında olun. Onlara değer verin. Önce ailemiz tabii ki. Sonra sevgili anlamında sizin kıymetinizi bilen insanların yanında olun. Sizi sevmeyen, hak etmeyen insanları hayatınızdan tamamen çıkartın. Ben de benim sevgimi sonuna kadar hak eden yüreği güzel insan Sado için güzel bir parça istiyorum. Ve bu parçam gerçekten seven, çıkarsız seven insanlara gelsin. Sevmenin kıymetini bilenlere gelsin.
0: Evet, manevi kızım Emel Topal İzmir'den mesaj göndermiş. Aynı zamanda bir de ince bir mesaj vererek göndermiş. Biz de mesajını dinlettik efendim. Program devam ediyor. Sırayla isteklerinize yer vereceğiz. Hayırlı günler Cengiz abi, hayırlı cumalar. Oğuz Yılmaz'dan Ah Babam Sağ Olsaydı şarkısını istiyorum. Bu şarkı babası ölmüş, tüm insanlara gelsin demiş. Gülün Coşkun istemiş. Biz de ulaştıralım bu şarkıyı. Ankaralı Namık yorumuyla Ah Babam Sağ Olsaydı geliyor efendim.

Araştırmaya devam edeceğiz efendim. Ersen demiş ki Cengiz abim ben Ersen, rica etsem Yıldırım Caner'den dayı şarkısını çalar mısın? Bütün bugün sadece kendime istiyorum bu şarkıyı demiş. Cengiz abim hayırlı işlerin olsun, bana bu şarkıyı yayınlarsan memnun olurum. Şölen'den Arif Ay Yıldız ben. Adnan Şenses'ten Kavuşamadık çalar mısın? Memnun olurum. Kazım abinin Orada biliyorum biliyorum. Tanışmıştık. Biliyorum şey Arif, ben tanıştığım insanları beynime yazarım. Yani unutmam kolay kolay. Unutuyor gibi yapsam da unutmam yani. Arif. Arif ceza sahasına giriyor. Ey gidi Arif. Efendim şimdi de İlkay Akkaya geliyor. Yolumuz gurbete düştü.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Yoğun mesajlardan dolayı böyle haberlere, ara sıra haberlere de bakıyoruz ya, son dakika gelişmelerine falan. Bakan Gürlek 2028'de Cumhurbaşkanımızı seçmek için tekrar bir seçim düzenlenecek demiş efendim. Adalet Bakanı Akın Gürlek 2028 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız seçmek için tekrar bir seçim düzenlenecek. Cumhurbaşkanımızı tekrar seçtirmemiz gerekiyor demiş. Akın Gürlek Adalet Bakanı söylemiş efendim. Şimdi dayı geliyor efendim. Ne, hangi dayı? Ula kimin dayısın ha sen? Yo sen nerenin dayısısan? Şener Şen, ey gidi Şener Şen, Allah uzun ömürler versin diyor ya. Ağam, la ne oldu? Ağam bizim parti şey yemiştir ha diyor. La ne yedi? Ağam bizim partiye bir oy çıkmıştır ha. Ya nasıl olur? Ya ağam yemin ediyorum o oyu diyor ben verdim diyor. Öbürkü diyor ki hayır ben verdim. Ulan namussuzlar, benim oy nereye gitti diyor. Allah uzun ömür versin efendim. Yıldırım Caner geliyor, dayı diyecek. Ersen kardeşim istemiş acılıktan.

0: parça parça böleyim. Unut deme ama el de öleyim. Unutmak işime gelmiyor.
1: Evet, bir dönem Flamingo Radyo'da gece programı yaparken bu eseri çok isterlerdi. Ersen Acılık'tan istemiş. Ersen iyi misin? Ersen, seni Ersen. Ah benim Ersen kardeşim. Şimdi kısa bir reklam aramız olacak sevgili dinleyicilerimiz. Reklamlardan sonra programımız devam edecek. Bir 45 dakika daha sizlerle birlikte olacağız. Bu arada sesli mesajlarınızı da bizlere ulaştırmayı sürdürüyorsunuz. 0372 606 06 06'dan. Ha, normal mesajda yazabilirsiniz, hiç sıkıntı değil. Şimdi kısa bir reklam, bir yerlere ayrılmayın.
2: Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543 798 8202 0543 798 8202.
3: Allah'ım, cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırız. Cumanız mübarek olsun.
2: Radyo General ailesi.
3: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
4: Sosyal Sigortalar Hastanesi Fizik Tedavi Servisinden emekli Gülbahar Çağlar.
3: Güzellikler içiniz aydınlatsın. Yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabii ki bizleri. Hayırlı cumalar dileriz.
2: Bartın İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
3: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
4: Köy hizmetlerinden emekli ve Fatih Mahallesi cami altı eski esnaflarından çocukların Hacı Ali amcası Ali Çağlar.
2: Esnaf67.com reklamları sunar. Aşkım, elektrikler mi kesildi?
5: Baksana camdan, elektrikler var mı?
2: Her yerin ışıkları yanıyor.
5: Sigortalara baksana hayatım.
2: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
5: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
2: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
5: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
2: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
5: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
2: Kozlu Aziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
5: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
2: Kahveci Elektrik.
6: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
7: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
8: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyatta sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
9: Esnaf67.com reklamları sundu.
10: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, reklamlar sonrası buradayız. Radyolarını yeni açan tüm dinleyenlerimize bir kez daha sevgi ve selamlar gönderelim. Burası Radyo General. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında, kahvaltı sofralarında, yemeklerde, çay yudumlarken, kahve içerken, balkonda, terasta, her yerde bizlere kulak veren tüm Radyo General dostlarına bir kez daha selam olsun efendim. Hoş geldiniz. Cengiz abim, hayırlı işlerin olsun. Bana bir şarkıyı yayınlarsan memnun olurum. Arif Aydeniz, Arif Aydeniz, evet, Adnan Şenses'ten kavuşamadık. Tabii ki Arif geliyor. Şarkın sırayla isteklerinize yer vermeyi sürdürüyoruz. Sevgili eşim Hülya Hanım, Hülya'mız da bizimle birlikte. Onun için de yine güzel bir eser göndereceğiz efendim.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, bu arada Ahçı Bahçelievler İlkokulu, site Bahçelievler İlkokulu'na Ahçı aranıyordu. Dolayısıyla benim numaramı vermiştim. Bir sürü hanımlar ahçılık için başvuruyorlar. Biz de numarayı verip yönlendiriyoruz. Allah kolaylık versin. Hakikaten ciddi anlamda işsizlik var. Yani anlatıyorlar işte çocuk var, çocuk var, geçinemiyoruz. Doğru, doğru. Gerçekten zor. Allah kolaylık versin. Rabbim herkesin yar ve yardımcısı olsun sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, Karadeniz Ereğli Kumru Kafe lezzet durağınız olmaya devam ediyor. Tost, hamburger, ayvalık tostu, kumru, sabah kahvaltısı, et sote, tavuk sote, tantun ızgara köfte ev yemekleriyle sizleri bekliyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe, Karadeniz Ereğli Kumar Hastanesi yolu üzerinde hizmet vermekte sevgili dinleyicilerimiz. Evet sevgili eşim Hülya Hanım için sevgili Hülya'mıza, evet Hülya'mıza gönderelim. Ata Demirer Melek Büyük Çınar'dan gönderiyoruz. Beyaz zambaklar geliyor.
1: Bir çocuk su gülüş bakışlar.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, Beyaz Zambaklar sevgili eşim Hülya'mıza armağan ettik bu şarkıyı. Bursa'dan Özlem Hanım da seni öpmeye koklamaya doyamadım. Deniz Seki'den Cengiz Bey hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar. Kozlu'daki akrabalarımıza, Rukiye'ye ve tüm sevdiklerime, Genel FM ailesine de armağan ediyorum demiş. Dinleteceğiz efendim birazdan. Ama önce biliyorsunuz efendim bir fonlarla ilgili dün bir takım şeyler olmuştu. Onunla ilgili bazen vatandaşların kafasında da soru işaretleri var. Onların aydınlatılması açısından. Olayın aslında şu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun SPK piyasadaki bazı usulsüzlükleri, manipülasyonları engellemek ve yatırımcıları korumak amacıyla sevgili arkadaşlar, evet korumak amacıyla yatırımcıları 7 portföy yönetim şirketine ait 130 yatırım fonunu tavsiye etme, yani kapatma kararı almasıdır. Piyasada yaşanan bu sıcak gelişmenin detayları şu şekildedir. Neler yaşanıyor? Olayın özellikle özeti şu: işlemler durduruldu. SPK, Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Kapital, Pardus ve Bulus Pardus şirket yönettiği toplam 130 fonu temas işlemlerine, tefas işlemlerine kapatmış ve tavsiye sürecini başlatmıştır. Bu fonlarda yaklaşık 830 milyar lira değerindeki bir büyüklük ve 550 binden fazla yatırımcı bulunmaktadır. Temerrüt ve ödeme sıkıntıları bu karardan hemen önce bazı portföy şirketlerin nakit sıkışıklığı, likitte sorunu yani nedeniyle yatırımcılarına pay iade ödemelerini zamanında yapamadıklarını, temerrüte düştüklerini açıklamıştı. SPK'da piyasa güvenliği sağlamak için duruma müdahale etti. El koyma iddiası nereden çıktı? Ekonomi yazarları ve hukukçular fon yönetimindeki bu usulsüzlükler ve batıklar nedeniyle fon şirketi patronların ve yöneticilerinin şahsi mal varlıklarına el konulabileceğini tartışmaya başladı. Kulaktan kulağa yayılan bu durum halk arasında yanlış anlaşılarak vatandaşın fonuna el konuluyor korkusuna dönüştü. Aslında öyle bir şey yok. Bu fonlarda parası olanlara ne olacak? Tasfiye kararı paranızın sıfırlandığı veya devletin paranızı aldığı anlamına gelmez. Yatırım fonlarının içerisindeki varlıklar, hisse senetleri, devlet tahvilleri, altın gibi zaten merkezi kayıt kuruluşu MKK nezdinde sizin adınıza kayıtlıdır. Paralar nasıl ödenecek? SPK'nın belirleyeceği takvime göre fonların elindeki tüm varlıkları kontrollü bir şekilde borsada nakde çevrilecek, fonun borçları ödenecek ve kalan tüm bakiye yatırımcılara payları oranında iade edilecektir. Süreç neden uzayabilir? Fonların elinde bazı hisse senetlerinden çok büyük miktarlarda bulunmaktadır. Bunların hepsini tek bir günde satmaya çalışmak, hisse fiyatlarının taban yapacağı için satışlar zamana yayılarak yapılacaktır. Bu yüzden paranızı geri almanız biraz zaman alabilir sevgili arkadaşlar. Ciddi anlamda esas sorunun şeyi bu. Açıklaması bu. Tam da açıklaması bu sevgili arkadaşlar. Evet, Deniz Seki'den istemişti. Kim istemişti efendim? Bakalım, Bursa'dan Özlem Hanım Deniz Seki yorumuyla istemiş. Biz de gönderelim bu şarkıyı. Deniz Seki geliyor.

Programımız devam ediyor. 12:23 saatler. Şimdi de Çoban Ali istenmiş. Onu göndereceğiz sizlere. Evet, Yaşar Usta'nın isteği sevgili dinleyicimiz, göndereceğiz ama hemen şöyle bakalım sevgili arkadaşlar. Efendim, İsrailli dolandırıcılık baronları yalan makinesiyle eleman seçmişler. 3 milyar dolarlık vurgun. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesinin işleyişini açıkladı. 3 milyar doları aşan vurgunda çalışanlar yalan makinesiyle seçildi. Mağdurlar sahtekar ekranlarıyla kandırıldı. Hay maşallah maşallah. Adalet Bakanı Akın Gürlek bugün, ya Adalet Bakanı olduktan sonra Akın Gürlek, ya Akın Gürlek benim babamın oğlu değil kardeşim. Bakan, devletimizin bakanı. Ben eleştirirken de eleştiriyorum. Benim kimseye eyvallahım olmaz ama ya Akın Bey, Adalet Bakanı olduktan sonra tebrik ediyorum. Helal olsun ya. Her yere daldı, her yere daldı. İşte budur. Devlet adamlığı budur kardeşim yani. Budur ya. Bugün İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine kapsamlı bir operasyon yapıldığı açıklandı. Gürlek'in açıklamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı operasyonunun çarpıcı detayları paylaşıldı. İsrailli dolandırıcılık baronlarının Türkiye'deki şebekeyi organize ettiği, işe alımlarda yalan makinesi de kullandığı öğrenildi. Başsavcılık testte başarısız olanların ofiste İbranice konuşmasının da yasak olduğunu belirtti. Hay maşallah, hay maşallah. Tüm organizasyonları kurmuşlar ama tabii ki başsavcılık ve MIT'in yaptığı kapsamlı çalışma ile İsrailli şebekenin ortaya çıkartıldığı İsrailli dolandırıcılık baronlarının tüm organizasyonunun yaptığı şu sözlerle anlatıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalar, araştırmalar ve tespitler neticesinde İsrail vatandaşı olan şahıslar tarafından yönetilen dolandırıcılık organizasyonunda ilk olarak farklı ülkelerde İsrailli dolandırıcılık baronları tarafından operasyondan sorumlu şahısların belirlendiği, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın yapmış olduğu kapsamlı çalışmalarda İsrail vatandaşlarının yönettiği bu örgütlenmenin faaliyetlerini ülkemize kaydırma arayışı içinde olduğu tespit edildi. Yabancı dil bilen çalışanlar için konversiyon agent ve retitüon agent ünvanlarıyla ilanlar verildi. Bir haftalık eğitimden geçirilen adaylara kod adları verildi. Sahte hayat hikayeleri hazırlanmaları istendi. Bu hikayeleri mağdurların güvenini kazanmak için Oxford gibi üniversiteden mezun olduğu yönünde bilgiler eklendi. Adaylar güvenlik güçleriyle bağlantılarının bulunup bulunmadığını belirtmek amacıyla yalan makinesi testine sokuldu. Testi geçemeyenler işe alınmadı. Çalışanlarının ofiste telefon sokması, ofis içinde İbranice konuşması da yasaklandı. Bu iş ilanları kapsamında başvuran şahısların bir haftalık eğitime tabi tutulduğu, bu eğitim kapsamında her bir şahsa bir kod adı verildiği ve bu şahıslardan kendilerine maske hayat hikayesi hazırlanması talimatı verildiği, bu hayat hikayesinin dolandırılmak istenilen mağdurları etkileyebilecek Oxford ve benzeri üniversite mezunu olmak gibi unsurların eklenmesine özen gösterildiği, şahısların işe başlamadan önce yalan makinesine sokularak herhangi bir güvenlik gücüyle ilişkisi olup olmadığı netleştirildiği, teste başarısız olan kişilerin işe alınmadığı öğrenilmiş, sonrasında yapılan kapsamlı operasyon sonucunda savcılık düğmeye basmış sevgili arkadaşlar. Şimdi siz Türkiye'yi, bu tür film fırıldak işler bunlar, Türkiye arkadaş eski Türkiye değil, açtırmayın benim ağzımı, anlatabiliyor muyum? Siz aldığınız nefesi, attığınız adımı, her şeyi artık tek tek ayarlıyoruz, buluyoruz ve ortaya çıkartıyoruz. Onun için biz içeride sevgili arkadaşlar birbirimizle bütünleşerek hareket etmek zorundayız. Zaten dışarıda birçok düşmanla ilgileniyor, birçok düşman mücadele veren ülkemize, en azından içeride biz birlik olursak dışarıya karşı da güçlü bir mesaj vermiş oluruz sevgili dinleyicilerimiz. Yaşar Usta demiş ki, abim benim Cengiz abim, abilerim bir tanesi demiş. Bile bile sevdim o vefasızı, tüm vefasızlara, tüm hayırsızlara gelsin demiş. Yaşar Usta ayrıca fırıncılara, yufkacılara, pasta ve börek imalatçılarına, hamurkerlere de armağan ediyorum demiş efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geliyoruz sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım, sizden gelenleri sizlere aktarmayı da sürdürüyoruz. Sevgili Mehtap Hanım bir şarkı istemiş bizden. Arkadaşları Nuran, Sevcan ve Elif için istemiş. Ayşe Dinçer'den Gidebilirsin şarkısını istemiş. Göndereceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Ama şöyle bakalım. Efendim, müzik öğretmeni Cansı Kocakurt toprağa verildi. Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden müzik öğretmeni Cansu Kocakurt, memleketi Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı. Amasra ilçesine seyir halinde olan HK, 73 yaşındaki 78BL591 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptıktan sonra devrildi. Kazada kaza sürücüsüyle Cansu Kocakurt, 3 aylık bebeği UMK ağır yaralandı. Evet, Cansu Kocakurt yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 3 aylık bebeği de yetim kalmış. Kayınpederiyle birlikte sevgili arkadaşlar kaza yapıyor. Gencecik öğretmen hayattan kopuyor sevgili arkadaşlar. Allah ne diyelim sevgili arkadaşlar, rahmet eylesin. Küçücük bebek sevgili arkadaşlar efendim yetim kaldı. Efendim, Sıla olayı Türkiye'nin kanını dondurmuştu, biliyorsunuz efendim. Sıla'nın anne ve babasının tutuklanma gerekçesi belli oldu. Zonguldak'ın Elvan Pazarcık beldesinde 17 yaşındaki Sıla T'nin zincirle bağlanmış ve elleri kelepçeli halde bulunmasının ardından tutuklanan anne Sevil T ile baba Selahattin T'nin tutuklanma gerekçesi belli oldu. Şüpheliler hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna ilişkin nitelikli maddeler uygulandı. Ailenin 4 çocuğu ise devlet korumasına alındı. Zonguldak merkeze bağlı Elvan Pazarcık beldesinde 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine adrese giden jandarma ekipleri 17 yaşındaki Sıla T'yi zincirle bağlanmış ve elleri kelepçeli halde buldu. Yani yuh! Evlat bu ya. Ya bunu düşmana yapamazsın ya. Sıla T'nin babası tarafından darp edilerek zincirle bağlandığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Mağdurun diğer kardeşlerinin de darp edildiği, diğer çocuklar da darp ediliyor yönünde beyanlar üzerine 14 ve 11 yaşındaki kardeşleri hastaneye sevk edilerek doktor raporları alındı. Olay yeri incelemesi yapılırken çocukların ifadelerinin avukat ve psikolog, pedagog eşliğinde alınması için işlem başlatıldı. Evde bulunan tüfek de muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan anne Sevil T ile baba Selahattin T çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı ve en ağır cezayı almalarını istiyoruz efendim. Bu mahkemeyi de ben takip edeceğim. Bu olayı, bu duruşmayı takip edeceğim. En ağır cezayı alsınlar. Tutuklanma kararında Türk Ceza Kanunu'nun TCK 109-2, 109-3-B, 109-3-E ve 109-3-F maddelerinin yer aldığı öğrenildi. TCK 109-2 cebir, tehdit veya hile kullanılarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu düzenlendi sevgili dinleyicilerimiz. 4 çocuk koruma altına alındı. Görüyorsunuz hayatta neler oluyor sevgili arkadaşlar. Evet, şöyle bakalım, kim ne istemişti bizden sevgili arkadaşlar. Mehtap Hanım'ın bir isteği vardı. Ayşe Dinçer Gidebilirsin şarkısı sizlerle birlikte oluyor. Sonrasında da biz gidebiliriz efendim. Şarkı sonrasında da biz gidebiliriz değil mi efendim? Yayını sonlandırmış oluruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, biz de şimdi gideceğiz. Yayının sonuna geldik. Bugünlük de bizden bu kadar sevgili arkadaşlar. Şu dakikaya kadar bizlerle birlikte olmuş olan tüm güzel insanlara teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Mimoza Oral yengemize, Yalçın Oral abimize, Berrin Oral yengemize, Terzi Hüseyin Sağır abimize, aynı zamanda Celal Usta, Hadiye Hanım, tüm terzilere, Ayşe Akay ablamıza, tüm Akay ailesine, Nevin ve Ahmet Özdemir Demir çifti, İrem kızımıza, mahallemizden Topuk Remzi Dinler abimize, hepsine buradan sevgi ve selamlar. Gülfiden Kısa teyzemiz, Meliha teyzemiz, Fehime Tiryaki annemize, Kadir Tiryaki abimize, Ahmet Tiryaki kardeşime kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı ulaştırmış olalım. Efendim, her yayınımızı nihayetlendirirken önce anonsumuz, ardından hayat felsefemiz olan sloganımız geliyor efendim. Başta Zonguldak valimiz

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Koruma ve Güvenlik Şube Müdürü Fikret Savran Komutanımız, emniyet teşkilatımızın tüm birimlerine güvenlik şube, asayiş şube, olay yeri inceleme, narkotik, kaçakçılık ve organize şube, siyasi şube, terörle mücadele, çevik kuvvet, trafik, bilişim şube, hırsızlık masası, kriminal şube, siber suçlarla mücadele, balistik toplum destekli polislerimiz, bomba imha özel harekat, borda bereliler, yunuslarımız, bekçilerimiz, jandarma istihbarat, emniyet istihbarat ve milli istihbarat teşkilatımıza, operasyonlardaki tüm canlarımıza yürekten gönülden selam olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun efendim. Ayağınıza taş değmesin. Bu vatan ve bu bayrak uğruna şehit olmuş isimli ve isimsiz tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz. Vatan size minnettardır. Hemen sloganımızı hatırlatalım. Anonsumuz sonrasında sevgili arkadaşlar, hayat felsefemiz olan sloganımız. Hayatın her türlü acılarına, hayatın her türlü pisliklerine, iğrençliklerine, kokuşmuşluklarına, hayatın her türlü haksızlık ve hukuksuzluklarına rağmen sırf hayata kıllık olsun diye inatla gülümsemeye ve dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Allah kısmet ederse yarın sabah saat 10'da aynı frekansta bu noktada görüşünceye dek yüzünüzdeki gülümseme, gözlerinizdeki parıltı asla yok olmasın. Sizi kimsenin ama kimsenin üzmesine izin vermeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın ve Allah'a emanet olun efendim.

Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle sona erdi. Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle sona erdi.

Esirgemem sözümü ben. Çıkıp gelse de ölüm. Geri götüremez adımlarımı. Ve yıldıramaz beni hiçbir şey gülüm. Ne dikenler bıraktım ardımda, ne dikenler. Ki uçları hala kanıyor ayaklarımda. Oysa karanfiller ekmiştim yollara. Aşk ile mızrap vurup sevdalı sazıma. Kavgamı türkülemiştim yarın bakışlı çocuklara. Ve semahlar dönmüştüm turnalar gibi. Pir aşkına, hak aşkına, halk aşkına. Kim söyleyebilir öldüğümü ki? Siz türkü gibi dağılırken dağ yollarına ve toprak gibi yeşerirken memleketim, kim söyleyebilir solduğumu ki? Ben ölmedim ki. Ben ölmedim ki.

0: Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543 798 8202 0543 798 8202.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067 0535 428 8067 Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
3: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin. Kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
4: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543-798-8202, 0543-798-8202.

0: Esnaf67.com reklamları sunar. Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552-134-0767. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz, deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372-222-05-0.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimize sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici, tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372-222-1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu Zonguldak. Telefon 0372-220-0303.
2: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın.

0: Gidiyorum iki gözüm.
1: Radyo General.
0: Neden
1: 98.7.
0: Seni bu yüzden seviyorum. Gece uyurken açık olması üstü. Ayaza meydan okuma, kalın giy. Kendi gider, hatırası kalır. Evladiyelik değil, aşk dediğin. Kirli sakallarımı sevdiğin günden beri hasat mevsimi gelmedi yüzüne. Ayrılık ensemizden hiç inmedi. Ellerimse başka ele değmedi. Sana benden yalan yok, bilirsin. Alnım açık, gül yüzlüm. Hadi sil gözyaşlarını ve hakkını helal et.

0: Ne bir ölüm ayırıyor bizi, ne de bir celse, sadece gidiyor. Onurum elimde, gururum cebimde ve seni şimdiden özlüyorum. Sen şimdi bensiz akşamları sineye çekersin, gizli gizli ağlarsın biliyorum. Kimseye yokluğumu hissettirmezsin, seni bu yüzden seviyorum. Paramız olacaktı ve boy boy çocuklarımız. Şimdi ise gidiyorum.
1: Radyo General.
0: Zenginlik hayallerim fukaralara, baba olabilme özlemlerimi yetimlere bırakıyorum. Bunlar hem vasiyetim hem son sözüm. Alnım açık gül yüzlüm. Hadi sen de sil gözyaşlarını ve hakkını helal et.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543 798 8202 0543 798 8202.

0: Com reklamları sunar.
1: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
2: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
3: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543 798 8202 0543 798 8202.

0: Reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülme Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer. Muhammed Altunbaş. Adres Kozlu Köyü Pazar Yeri Yanı. Telefon 0537 440 1686. 0372 266 6241.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543-798-8202 0543-798-8202.

0: Sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, kürek, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
3: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543-798-8202, 0543-798-8202.

0: Sabahta.com reklamları sunar.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
2: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
3: Baksana camdan, elektrikler var mı?
2: Her yerin ışıkları yanıyor.
3: Sigortalara baksana hayatım.
2: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
3: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
2: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
3: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
0: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
3: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
0: Kozlu Azize Camisi yanı Merkez Taksi hemen arkasında.
3: Telefonu 0543 430 9013. 0543 430 9013.
0: Kahveci Elektrik.
4: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
0: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 0767. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
5: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: yoksun artık.
1: Esnaf 67.com reklamları sunar.
2: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
3: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değilsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
4: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
1: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
5: Esnaf 67.com reklamları sundu.

Aşkım iki günlük iptilalardı. Hayatım tükenmez maceralardı. İçimde binlerce istekler vardı. Bir şair yahut bir hükümdar.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543 798 8202 0543 798 8202.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
2: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543-798-8202 0543-798-8202.

0: Mutfak.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
0: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Sanatları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
1: Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
2: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi

0: Adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri, lezzet geleneği burada yaşanıyor.
1: Esnaf67.com reklamları sundu. Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543 798 8202 0543 798 8202.

0: %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
2: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0. 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543-798-8202, 0543-798-8202.

0: reklamları sunar. Altunbaşoğlu Granit Mermer. Estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yeriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer. Muhammed Altunbaş. Adres Kozlu Köyü Pazar Yeri Yanı. Telefon 0537 440 1686. 0372 266 62 41.
1: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524. Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınav sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
0: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülme Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 0767. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Mutfağı sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin. Kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan

esnaf67.com reklamları sundu. Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543 798 8202 0543 798 8202.

0: esnaf67.com reklamları sunar. Aşkım, elektrikler mi kesildi?
1: Baksana camdan, elektrikler var mı?
0: Her yerin ışıkları yanıyor.
1: Sigortalara baksana hayatım.
0: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
1: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
0: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
1: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
0: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
1: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
0: Kozlu Azize Camisi yanı Merkez Taksi hemen arkasında.
1: Telefonu 0543 430 9013. 0543 430 9013.
0: Kahveci Elektrik.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
3: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
4: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
5: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Yok gitsin beni.
1: Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543 798 8202 0543 798 8202.

0: Şişe.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
0: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç, efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Düsünme Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi

0: Kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler, Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimize sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 17 18. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu Zonguldak. Telefon

Birliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın.

Kafa67.com reklamları sundu. Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543-798-8202 0543-798-8202.

0: Mutfak.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değilsin. Kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, kürek, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

Radyo Genel bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543-798-8202, 0543-798-8202.

0: esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 61 67 0552 027 20 04. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik. Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 0767. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
1: Banet Ünal'ın Yeri Restoran, lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın Yeri Restoran, Birlik Taksi Durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın Yeri Restoran'da buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın Yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
2: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: çok sevmiyorsun. Kahrolayım, kahrolayım. Kahrolayım,
1: Radyo kahrolayım. General 98.7.

0: Radyo77.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543-798-8202 0543-798-8202.

0: Elektronik fotoğraflar. Baktım, inan tanıyamadım. Bu şarkımı ben sana yazdım. Sen de hala anlayamadın.
1: Radyo General 98.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozluköy Pazar Yeri Yanı, telefon 0537 440 1686, 0372 266 6241.
2: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524. Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543-798-8202 0543-798-8202 Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682 Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
0: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo67.com reklamları sunar. Aşkım, elektrikler mi kesildi?
1: Baksana camdan, elektrikler var mı?
0: Her yerin ışıkları yanıyor.
1: Sigortalara baksana hayatım.
0: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
1: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
0: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
1: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
0: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
1: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
0: Kozlu Aziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
1: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
0: Kahveci Elektrik.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
3: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
4: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu. Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543 798 8202 0543 798 8202.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değilsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543-798-8202, 0543-798-8202.

0: esnaf67.com reklamları sunar. Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülme Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552-134-0767. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372-222-05-0.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici, tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372-222-1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu Yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon

Birliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın.

0: Nokta.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu. Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543 798 8202 0543 798 8202.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
2: Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyatta sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 58 35. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
3: Banet Ünal'ın Yeri Restoran, lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın Yeri Restoran, Birlik Taksi Durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın Yeri Restoran'da buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın Yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Radyo Genel bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543-798-8202 0543-798-8202.

kaçıncı çalmışı kapını, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin hayat sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şey. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Seni ben hüzünlü şarkılarda, umutsuz yarınlarda arıyorum. Bu kara sevdamı kime anlatayım? Anlatamam ki. Kınarlar bizi, hor kınarlar. Öylesine çaresizim ki, bir yanımda sen, bir yanımda yuvam. Biliyorum, biliyorum geri dönmeliyim. Bağrıma taş basıp seni terk ediyorum. Elveda güzel kız, bu yaramız hep gizli kalsın. Söyleme kimseye.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543 798 8202 0543 798 8202.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543-798-8202, 0543-798-8202.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543 798

Derdime ne sigaram çare olur, ne de gökyüzündeki yıldızlar. Belki biraz avutur sana yazıp söylediğim bu şarkı. Ama gel gör ki sen bu hüznü anlamadın ya. Neye yarar ki? Neye yarar ki bu hüzünlü şarkı?

0: Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543-798-8202 0543-798-8202.
1: Hani bir şarkı vardı ya, saçlarına aklar düşmüş bereyiz, yaşananlar rüya düşmüş bereyiz. Şimdi okuyacağım eser, bu reis şarkısının yazarı, değerli sanatçı abim Ahmet Yılmaz için yazılmış ve ithaf edilmiş bir eserdir. Hadi bakalım.
2: Radyo General 98.0.

Hani derdik hayat yalan, ölüm bize oyuncaktı. Dünyada tek

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543 798 8202 0543 798 8202.

dalmış aktı dizime. O yar bana selam salmış, artık neyim? Bana selamlar değil, kendisi lazım. O yar bana selam salmış, artık neyim?

Seviyorsan beni bak şu yüzüme demiştim sana. Gerçeği saklama söyle yüzüme demiştim sana. Benimle çile çekeceksen sev demiştim sana. Gelir misin benimle ölmeye? Belki zaman yetmez seni sana. Hazır mısın dertlerimi bölmeye? Benimle çile çekeceksen sev demiştim sana. Olur ya bir gün düşersem içkiye, surat asmamana sarhoşsun diye. Varsa ihtiyacın şu an içmeye, benimle kafa çekeceksen sev demiştim sana. Bir gün kara toprak beni basar bağrına, gelir misin mezarımın başına? Damla damla gözyaşlar yanaklarımda, mezarıma gözyaşı dökeceksen sev demiştim sana.

yanıyor aktı dizime. O yar bana selam salmış artık neyime. Bana selamlar değil kendisi lazım. O yar bana selam salmış artık neyime.

Seviyorsan beni bak şu yüzüme demiştim sana. Gerçeği saklama söyle yüzüme demiştim sana. Benimle çile çekeceksen sev demiştim sana. Gelir misin benimle ölmeye? Belki zaman yetmez senesine. Hazır mısın dertlerimi bölmeye? Benimle çile çekeceksen sev demiştim sana. Olur ya bir gün düşersem içkiye, surat asmamana sarhoşsun diye. Varsa ihtiyacın şu an içmeye, benimle kafa çekeceksen sev demiştim sana. Bir gün kara toprak beni basar bağrına, gelir misin mezarımın başına? Damla damla gözyaşlar yanaklarımda, mezarıma gözyaşı dökeceksen sev demiştim sana.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543-798-8202, 0543-798-8202.

Ayırdım, bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543-798-8202 0543-798-8202.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543 798 8202 0543 798 8202.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543 798 8202 0543 798 8202.

0: Sakallarımdan çocuk kokusu, ağzımdan ay ışığı fışkırır benim. Ceketimi yağmurlara astığımdan beri tehlikeli şiir okur, dünyaya sataşırım ben.
1: Radyo General 98.7